ladada isharasu kelasani darno bashe uyanu yangar da shiyan sabah oldu yandı dilimde bab oldu na